Iya, so Kang Darsa, Bu Eni nanti dulu, Bu Eni, kita ke studio lagi ini. Lagu apa, Kang Darsa? Oh, Daun Kelapa.